0: message.
1: Raising to birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, birdie, bird